0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.

0: kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
2: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
1: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
2: Kimse görmez. Hadi gidelim.
1: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
2: Ben anlamam. Sen karışma.
1: Kültür varlıkları...

0: Jandarma karakolu. Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
1: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

0: İstanbul sen benden misin? İstanbul sen benden misin?
1: En güzel şarkılar Radyo Kulüp'te.

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilerek yasa

0: edilmesine dair kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilmesine dair paylaşımda bulundu. Yılmaz, sürecin başarıyla tamamlanmasıyla kaybeden olmayacak, kazanan Türkiye Cumhuriyeti ve 86 milyon vatandaşımız olacaktır dedi. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim 2025 tarihlerinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki iki depremin ardından yapımı tamamlanma aşamasına gelinen deprem konutları için kura çekimi gerçekleştirildi. İlçe merkezinde 160, kırsal mahallelerde ise 145 olmak üzere toplam 305 kalıcı konutla bir iş yerinin hak sahipleri belirlendi. Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya'da meydana gelen depreme ilişkin depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Kolombiya halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz açıklamasında bulundu.
1: Spor.
0: Fenerbahçe bu akşam deplasmanda Avusturya temsilcisi Sturm Graz'la oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçının hazırlıklarını dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı lacivertli ekip bugün 21.30'da Sturm Graz'la karşı karşıya gelecek. Trabzonspor Süper Lig'in 1. haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına dün start verdi. Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Antrenman dar alan oyun çalışmasıyla sona erdi. Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK sezonun ilk haftasında deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürürken takımın yeni transferlerinden Gökhan Sazdığı, Freddy ve Markus tesislerde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Üç futbolcu da zorlu karşılaşmadan puan veya puanlarla dönmek istediklerini söyledi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.730 lira 49 kuruş, Amerikan doları 47 lira 68 kuruş, euro 55 lira 7 kuruş, sterlin 64 lira 47 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 87 dolar 88 sent, bir bitcoin 64.054 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.811 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kocaeli, Samsun, Ordu, Tokat, Bingöl, Muş ve Kilis çevreleriyle İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun, Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

0: çal, yanılmışım.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Sesini 7 gün 24 saat popüler müzik radyo.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilerek yasalaştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilmesine dair paylaşımda bulundu. Yılmaz, sürecin başarıyla tamamlanmasıyla kaybeden olmayacak, kazanan Türkiye Cumhuriyeti ve 86 milyon vatandaşımız olacaktır dedi. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim 2025 tarihlerinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki iki depremin ardından yapımı tamamlanma aşamasına gelinen deprem konutları için kura çekimi gerçekleştirildi. İlçe merkezinde 160, kırsal mahallelerde ise 145 olmak üzere toplam 305 kalıcı konutla bir iş yerinin hak sahipleri belirlendi. Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya'da meydana gelen depreme ilişkin depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Kolombiya halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz açıklamasında bulundu.
1: Spor.
0: Fenerbahçe bu akşam deplasmanda Avusturya temsilcisi Sturm Graz'la oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçının hazırlıklarını dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı lacivertli ekip bugün 21.30'da Sturm Graz'la karşı karşıya gelecek. Trabzonspor Süper Lig'in 1. haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına dün start verdi. Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Antrenman dar alan oyun çalışmasıyla sona erdi. Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK sezonun ilk haftasında deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürürken

0: Takımın yeni transferlerinden Gökhan Sazdağ, Freddy ve Markus tesislerde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Üç futbolcu da zorlu karşılaşmadan puan veya puanlarla dönmek istediklerini söyledi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.730 lira 40.

4.054 dolardan Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.811 puandan işlem görüyor. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kocaeli, Samsun, Ordu, Tokat, Bingöl, Muş ve Kilis çevreleriyle İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun, Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 28. dönem 4. yasama yılını tamamlayarak 1 Ekim 2026 Perşembe gününe kadar tatile girdi. Bu yasama yılında 21 kanun.

0: 15 uluslararası anlaşma, 5 Cumhurbaşkanlığı tezkeresiyle 2 Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi. Karadeniz'deki yerli doğalgaz üretimini 2 katına çıkaracak olan Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun görev öncesi hazırlıklarında önemli bir aşama daha geride bırakıldı. Platformun en kritik güvenlik sistemlerinden biri olan 96 metre yüksekliğinde ve 260 ton ağırlığındaki alev kulesinin montajı gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Akın Gürle, konsolosluklarla yetkili aracı kurumların çevrim içi sistemlerinden bot yazılımlar aracılığıyla toplu vize randevusu alarak vatandaşların doğrudan randevu almasını engelledikleri ve vatandaşlardan yüksek tutarlarda ücret tahsil ettikleri iddia edilen kişi ve şirketlere yönelik 6 ilde operasyon düzenlendiğini, 49 şüphelinin yakalanmasına yönelik adli işlem gerçekleştirildiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısının ardından İran'la ilgili değerlendirmelerde bulundu. Trump, "Mayınları tamamen temizledik, Hürmüz Boğazı şu anda açık ve %100 bizim donanmamızın kontrolü altında," dedi. Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde 132 kişi hayatını kaybetti.
1: Spor.
0: Fenerbahçe bu akşam deplasmanda Avusturya temsilcisi Sturm Graz'la oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçının hazırlıklarını dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı lacivertli ekip bugün 21.30'da Sturm Graz'la karşı karşıya gelecek. Trabzonspor Süper Lig'in 1. haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına dün start verdi. Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Antrenman dar alan oyun çalışmasıyla sona erdi. Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK sezonun ilk haftasında deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürürken takımın yeni transferlerinden Gökhan Sazdığı, Freddy ve Markus tesislerde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 3 futbolcu da zorlu karşılaşmadan puan veya puanlarla dönmek istediklerini söyledi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6730 lira 49 kuruş, Amerikan doları 47 lira 68 kuruş, euro 55 lira 7 kuruş, sterlin 64 lira 47 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 87 dolar 88 sent, bir bitcoin 64.054 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.811 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kocaeli, Samsun, Ordu, Tokat, Bingöl, Muş ve Kilis çevreleriyle İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun, Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber.

0: Recep Tayyip Erdoğan, Eren Bülbül ve Jandarma Assubay Ferhat Gedi'yi şehadetlerinin 9. yılında andı. Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatan için, bayrak için toprağa düşen iki kahramanımızı, Eren Bülbül evladımızla Jandarma Assubayımız Ferhat Gedi'yi şehadetlerinin 9. yılında rahmetle yad ediyorum, ruhları şad, mekanları cennet olsun dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla 81 il valisiyle yarın terörsüz Türkiye sürecinin yeni aşamasına yönelik koordinasyon toplantısı gerçekleştirecek. Toplantı öncesi açıklama yapan Bakan Çiftçi, sürecin akamete uğramaması için herkes üzerine düşeni yapacak dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 4 Nisan 2015'te Trabzon'da Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüse yönelik silahlı saldırıya ilişkin soruşturmanın yeniden ele alındığını belirterek, yeni HTS ve baz istasyonu analizlerinden elde edilen delil ve bulgular doğrultusunda 5 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısının ardından İran'la ilgili değerlendirmelerde bulundu. Trump, "Mayınları tamamen temizledik. Hürmüz Boğazı şu anda açık ve %100 bizim donanmamızın kontrolü altında," dedi. Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde 132 kişi hayatını kaybetti.
1: Spor.
0: Fenerbahçe bu akşam deplasmanda Avusturya temsilcisi Sturm Graz'la oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçının hazırlıklarını dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı lacivertli ekip bugün 21.30'da Sturm Graz'la karşı karşıya gelecek. Trabzonspor Süper Lig'in 1. haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına dün start verdi. Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Antrenman dar alan oyun çalışmasıyla sona erdi. Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK sezonun ilk haftasında deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürürken takımın yeni transferlerinden Gökhan Sazdığı, Freddy ve Markus tesislerde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Üç futbolcu da zorlu karşılaşmadan puan veya puanlarla dönmek istediklerini söyledi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6730 lira 49 kuruş, Amerikan doları 47 lira 68 kuruş, euro 55 lira 7 kuruş, sterlin 64 lira 47 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 87 dolar 88 sent, bir bitcoin 64.054 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.811 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kocaeli, Samsun, Ordu, Tokat, Bingöl, Muş ve Kilis çevreleriyle İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun, Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber 95.5.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Zonguldak'ta Radyo Kulüp dinlenir, dinletilir.

Her gün bin renk içinde. Sen bir anka koşusun, bensek bir akıl.

sen bir anka koşusun, bensek bir akü. Akıp gideriz gecede dudağa.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Hanımlar beyler, festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. 11 Ağustos 2026 günlerden salı bugün. Haftanın ikinci gününde, ikinci çalışma gününde. Günün keyifli şarkılarıyla ben Tüm Erkan Söğütlü yine 120 dakikaya yakın sizlerle birlikteyim. Herkese muhteşem bir gün diliyorum değerli dinleyenler. Günün keyifli şarkılarıyla 120 dakikaya yakın burada olacağız.

Güney Daire'nin sevilen şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. 11 Ağustos 2026 günlerden salı, bugün haftanın ikinci gününde günün keyifli şarkılarıyla sizlerle olmaya devam ediyoruz. Efendim ne İzmir ne Antalya, Almanya'dan bile gelen var, nüfus 3'e katlanıyormuş. Bu bölge ne Akdeniz'de ne Ege'de, yine bir sahil kasabası. Nereden bahsediyoruz efendim? Türkiye'nin en uzun sahil şeritlerinden birine sahip olan Sakarya'nın Karasu ilçesi yaz sezonunda yerli ve yabancı tatilcilerin akınına uğrayan bir diğer noktaymış. Yeni yaz destinasyonu diyebilir miyiz Karasu için? Yaz sezonunda ilçe nüfusunu yaklaşık 3'e katlayan tatilcilerin sahili doldurduğu anlar havadan da görüntülenmiş. O görüntülerde haber sitelerinde epey paylaşılan görüntüler arasında yer alıyor. Bugünlerde değerli dinleyenler, günün güzel şarkıları sizlerle olsun. Keyifli bir müzik aramız var. Sonrasında yeniden buradayız.

Hanımlar beyler evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde keyifli şarkıları dinlemeye eşlik eden tüm dinleyicilerimiz için bir kez daha güzel bir gün dileyelim. Günün keyifli şarkıları kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Araç sahiplerini ilgilendiren Ağustos tarifeleri açıklanmış. Otomobillerinde beni dinlemeye başlayan ya da devam eden dinleyicilerimiz için hatırlatalım. 3 büyük şehirde zorunlu trafik sigortası primleri basamaklara göre değişirken en yüksek tutarın 57.213 lira olduğu belirtilmiş değerli dinleyenler. İstanbul, İzmir ve Ankara için bahsediyoruz. Tabii bu en yüksek rakam, bir kez daha altını çizerek hatırlatalım.

Bu şarkılarıyla festivalde sizlerle olmaya devam ediyoruz değerli dinleyenler. 11 Ağustos bugün, Ağustos ayı için araç sahiplerini ilgilendiren sigorta primleri açıklandı dedik değerli dinleyenler. Açıklanan rakamlara şöyle bir bakalım. İstanbul için içten yanmalı otomobiller için Ağustos ayında 0. basamakta bulunan sürücünün ödeyeceği azami prim 57.213 lira olarak belirlenirken 8. basamakta olanlar için rakam 9.535 lira olmuş. Böylece İstanbul'da 0. basamakla 8 basamak arasındaki fark 47.678 liraya kadar ulaşmış. Ankara'ya bakalım. Ankara'da Ağustos ayı azami primleri 0 basamak için 55.594 lira, 8. basamakta ise 9.266 lira olurken diğer bir mega kent İzmir'de ise 0. basamak 53.974 lira, 8. basamaksa 8.996 liraya kadar düşmüş.

Yalnızlık hakkım var, bir parça isyankar feryatım var. Kimsede görmedim zerre tebessüm, artık şeytanla bir ol.

Günün keyifli şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Üç büyük şehrin değerli dinleyenler Ağustos ayı sigorta rakamlarından bahsettik sizlere. Araçları başında beni dinleyen dinleyicilerimiz için aktarmıştık. Üç büyük şehirde en yüksek tutar 0. basamakta görülürken en düşük azami prim 8. basamakta.

basamakta bulunuyor. 0. basamakta İstanbul 57.213 lira ile ilk sırada yer alırken İzmir 53.074 lira ödedi. 974 lira ödedi, özür diliyorum. Tabii zorunlu trafik sigortasının yenilenme tarihinin geçirilmesi halinde de araç sahipleri açısından ek maliyetler ortaya çıkıyor. Buna çok dikkat edin. Poliçenin yenilenmediği her 30 günlük dönem için prim tutarına %5 oranında sür prim uygulanıyormuş. Gecikmeye bağlı bu ek ödeme toplamda %50'yi de aşamıyor, hatırlatalım. Sürücünün risk basamağının sıfıra gerilemesi de primin yükselmesine neden oluyormuş. Yani bir sürücünün birinci basamakta bulunduğu yıl içerisinde 3 veya daha fazla kusurlu trafik kazasına karışması ve bu kazalar nedeniyle sigorta şirketinden tazminat ödenmesi halinde 0. basamağa düşmesi söz konusu oluyor. En riskli grup olarak değerlendirilen bu basamakta zorunlu trafik sigortası primine %200 oranında sür prim uygulanıyor.

Güneydaydı en sevdiğiniz şarkılar festivalde birbiri ardına kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. 11 Ağustos 2026 günlerden salı bugün değerli dinleyenler. Gazeteci Olcay Aydilek sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Benzine bu gece yarısı itibariyle 2 lira 8 kuruşluk bir zam beklendiğini düşündü ve bu tutarın %25'i ÖTV'den karşılanacak dediği yaptığı açıklamada %75'i ise pompaya yansıyacakmış. Buna göre pompaya yansıyacak zam 1 lira 56 kuruş ifadelerini kullandı. Biliyorsunuz İran Savaşı başladıktan sonra ÖTV'den karşılanıyordu gelen zamlar, devlet tarafından karşılanıyordu tamamı, vatandaşlara yansıtılmıyordu. Ancak indirim geldiğinde ise eş zamanlı o kadar yüksek indirimlerin gelmeyeceği ve bu zararın o dönemde kapatılacağı söylenmişti zaten. Bugün indirim gelse de o net indirimleri zaten alamayarak bu durumu yaşamaya devam ediyoruz.

dünyanın farklı ülkelerindeki geleneksel lezzetleri değerlendiren Taste Atlas, Türkiye'nin en iyi yemeklerini sıralamış değerli dinleyenler. Birçok lezzetimiz o yemek listesinde yerini alıyor. 12 yemek var o listede. Sizin favori Türk lezzetiniz hangisi? Kesin bu vardır dediğiniz bir yemek var mı bu listede mesela? Bakacağız birazdan, ayrılmayın efendim.

Günün keyifli şarkıları sizlerle olmaya devam ediyor. Geleneksel Türk mutfağının farklı bölgelerinde hazırlanan ekmek çeşitleri Taste Atlas'ın güncel sıralamasında bir kez daha dikkat çekti. Kullanıcıların verdiği puanlara göre hazırlanan listede en yüksek puanı alan ekmek gözleme olmuş efendim. Türkiye'nin en lezzetli 12 ekmeği efendim, bakalım mı? Usun, un, su, maya, zeytinyağı ve yoğurtla hazırlanan bir tür yassı ekmek olan gözleme zirvede yer alırken pide, lavaş, onu takip etmiş Ramazan pidesi yine bu listede var. Kayseri yağlaması, yufka, simit, çarşamba pidesi, bazlama, terme pidesi, cantık pidesi ve mısır ekmeği de bu listede yine yerini alan Türkiye'deki en lezzetli ekmekler sıralamasında karşılıyor bizleri değerli dinleyenler.

Sevgili öğrenciler ve veliler, nasıl gidiyor tatil? Artık son ayı geride bırakıyoruz tatilde. Gerçi Eylül'de de epey bir dinleneceğiz ama yaz mevsiminin son ayının ilk 10 gününü geride bıraktık bile. Son 20 gün Ağustos'ta. Efendim, yeni eğitim yılı yaklaşırken aileler okula alışverişi ve hazırlıklarıyla ilgilenmeye de devam ediyor tabii ki. Uzmanlarsa bir hatırlatma da bulundu. Çocukların güvenliği için çanta ve kırtasiye hazırlıkları kadar önemli bir konunun daha konuşulması gerektiğini söylediler. Ne dediler efendim? Çocuklara küçüklü yaşlardan itibaren beden sınırları ve güvenli davranışları öğretilmesinin önemli olduğu vurgulandı. Beden güvenliği konusunda yapılacak konuşmaların çocukları korkutmak yerine onları bilinçlendirmeye yönelik olması da gerekiyor. Çünkü onların öğrenmesi gereken en önemli kurallardan biri kendi bedenleri üzerinde söz sahibi oldukları. Bu noktada da bir hatırlatma yapıldı öğrenci.

0: Hani bensiz bir hiçtin.
1: Yaz aylarında serinlemek için her türlü yolu deniyoruz değil mi? Kıyafetlerimizde yaz sıcaklarına uygun seçiyoruz haliyle. Parmak arası terlikler kavurucu sıcaklıklarda. Terleyen ayaklar için en güzel çözümlerden birisi efendim. Üstelik her sene yeni bir modeli karşımıza çıkıyor. Fakat parmak arası terlikler bir yandan da ayak sağlığına zarar verdikleri iddiasıyla kötü bir üne sahip. Peki uzmanlar ne diyor bu konuda? Pek tercih ettiğim mesela benim asla rahat edebileceğim bir terlik türü değil şahsen. Uzmanların görüşüne de bakacağız. Sağlıklı mı değil mi parmak arası terlik sevdalıları? Ayrılmayın, geliyoruz birazdan.

Hanımlar beyler, parmak arası terlikten bahsettik. Her sene yepyeni bir modeli çıkıyor karşımıza. Rahat da dedik. Peki sağlıklı mı efendim? Sağlığa

zararlı olduğu iddiası ne kadar doğru? İngiltere'de ayak sağlığı uzmanı olan Dr. Haley'nin bu konudaki görüşlerine yer verilmiş ve parmak arası terliklerin zararlı olduğunu söylemenin doğru olmadığını belirtmiş. Uzman isme göre parmak arası terliklerin zararlı olarak görülmesinin nedeni modeli kış aylarından sonra bir anda giyilmeleriymiş. Sağlam olmaları çok önemliymiş. İyice bükebiliyorsanız sağlıklı bir terliktir o diyor bunun için. Tabii ki tek bir uzmanın söylemiyle de hareket etmemek lazım değil mi? Neden bizde vardı zaten o gelenek? Hani bir hastalık teşhisi konudur bizler için. Deriz ki yakınlarımıza başka bir hastaneye de git, başka bir doktora git. İşte 2-3 doktordan farklı görüşler al diye. Aslında bu konularda da bir şeyler okuduğumuzda internette karşılaşıyoruz. Bu hata çok yapılıyor çünkü internet bilinçli kullanılmadığı için bu hataya düşüyoruz. Birisi bir şeyler söylemiş ama kim ya da uzman da olsa o konuda onun tek başına onu söylemesi onu doğru yapmaz. O yüzden bu tarz konularda daha araştırmacı olun ve daha dikkatli olmayı sizlere tavsiye edebilirim.

Hanımlar beyler, an itibariyle festivalde bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. 120 dakika yakın burada olan, iyi müziğin tadını çıkaran ve bizlere unutulmaz anlara yaşarken eşlik eden tüm dinleyicilerimiz için bir kez daha muhteşem bir gün diliyoruz değerli dinleyenler. Efendim, yarın hafta ortasında yine günün en keyifli şarkılarıyla sizlerle olmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıcıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

Şimdi tekrardan yine aynı panelden yine Karadayı'dan yine Emirhan'a istek var. Karadayı'dan Emirhan Aslan'a gelsin Can arkadaş. Cesur Can bu sefer neyse kalbimizi karartmayın. Hüzünden yalanmış say. Mesela bak bunu çalabileceğiz. Hüzünün böyle bir şarkısı var. Şimdi Karadayı belki bunu çözemiyordur ama Karadayı'nın yanındaki olan genç kardeşlerim lütfen bir izah eder misiniz? Günel, Yalnızım, Yıkılmışım Ben, Benim Hayatım başlığı adı altında 3 ayrı şarkıyı biz yayında dinletemeyiz. Ve bu böyle bir kayıt yok, bu televizyon kaydı. Ben İbrahim abinin söylediği en kral Benim Hayatımı armağan ettim. Bundan eğer hoşnutluk duymadıysanız yapacak bir şey yok. Yani şarkı isteğini yaparken yayıncı olarak bir orada baktınız mı? 12 dakika bu adam bunu nasıl çalsın diye hiç düşünmüyor musunuz yani? Ben gerekeni yaptım diye düşünüyorum yani. Bundan dolayı mutlu olmanız lazım. Pas geçmedim ya da yerine başka bir şarkı yazdım falan da demedik. Benim Hayatımı istemişsiniz. Mesela Yalnızım, Yıkılmışım Ben, Benim Hayatım İbrahim abinin benim de çok sevdiğim bir şarkısıdır. Sizin için gönderdim evladınıza. Bundan bence razı gelmeniz lazım ya. Böyle olunca ben üzülüyorum arkadaşlar. Yani tekrardan dönüp de ya biz bunu istedik de o oldu bu oldu filan. Yaptım meslekten vallahi billahi sıkıldım ya. Kadriye demiş ki sevgilim Furkan Çıtraz bugün sesini duyamadım ama sen duy, seni çok seviyorum kalbim seninle, çok yalnız kaldım ama geçecek, iyi geceler ömrüm aşkım dedi. Furkan Aslan, Demirkan Arslan, Gazi Yıldırım Can Sağlam diyor ki ne kadar zaman geçerse geçsin bazı insanlar kalbin bir köşesinde değil tam ortasında yaşar. Siz de bizim için öylesiniz. Bugün yanınızda olamasak da dualarımız, sevgimiz ve yüreğimiz sizinle. Gazi Yıldırım'dan sevdiceği Selim Berfin Dallı, Demirkan Arslan'dan can değerlisi İlayda Öyküm Alsanca, Can Sağlam'dan bir tanecik eşi Duygu Sağlam'a armağan olsun. İlayda'm, attığım faks bugün geldi, kurban olurum sana. Benim attığım mektup geldi mi bilmiyorum. Gazi de burada yanımda. Selin'in de mektubu geldi. Onun da çok selamı var. O da Selin'e güvenmek istiyor. Sizi çok seviyoruz. Kendinize bizim için iyi bakın. Bu arada bu detay mesajlar arkadaşlar yayın ilkeleri açısından yasaklı mesajlar. Yani attığınız mektup, gelen fax bunların hiçbirini yayınlarda paylaşmamamız gerekiyor. Böyle mesajlar atmayın. Sevgi dolu mesajlarınızı atabilirsiniz. Ama velakin o mektup gitti, bu fax geldi. Bunlar yayın ilkeleri bakımından Radyo Televizyon Üst Kurulu ve Adalet Bakanlığımızın emirleri yönünde yasak arkadaşlar.

0: Karadayı'dan Emirhan Aslan'a gelsin ve can arkadaşı Cesurcan kardeşine gelsin. Geçecek bugünler, kalbinizi karartmayın, hüzünden yalanmış say. Tüm arkadaşlarına, dostlarına gelsin dedi. Karadayı'dan Emirhan Aslan'a gelsin ve can arkadaşı Cesurcan kardeşine gelsin. Geçecek bugünler, kalbinizi karartmayın, hüzünden yalanmış say. Bütün arkadaşlarına da gelsin dedi. Bu arada Karadayı'ya da çağrı olsun. Madem medya mesajı yazdınız, başka bir şarkı yazın mesajınızla beraber, ben onu göndereyim. Ama Günel'den o söylediğiniz şarkıyı neden çalmadığımı anlattım ve yerine İbrahim abiden çaldım. Demek ki sizin kalbinizde yer etmemiş, sizde bir değeri, kıymeti yok. O istediğiniz şarkıyı lütfen gönderin, biz çalalım. Sizin de işiniz rahat etsin, bizim de işimiz rahat etsin.
1: Belki de yakandan, belki de yakandan düşmez acılar. Bilemem sevgilim, bilemem sevgilim, benden bu kadar. Kalbine göm beni,

Çok güzel bir Mahsun Kırmızıgül çalışması istendi annem. Atilla Aslan'dan dostları kardeşleri Çaki Orhan, İbrahim Şahin, Ali Kılıç, Ramazan Erkul, Kadir Okçu, Hazarcan Yıldız, Tuğrul Vural, Ahmet Küçük, Sefa Denek, Mertcan Akkaya, Burhan Yiğit, Özgür dileğiyle, güzel günler dileğiyle görüşmek üzere. Mahsun Kırmızıgül annem armağan olsun dedi. Atilla Aslan'dan dostlarına, kardeşlerine Çaki Orhan, İbrahim Şahin, Ali Kılıç, Ramazan Erkul, Kadir Okçu, Hazarcan Yıldız, Tuğrul Vural, Ahmet Küçük, Sefa Denek, Mertcan Akkaya, Burhan Yiğit, güzel günler dileğiyle görüşmek üzere. Mahsun Kırmızıgül annem armağan olsun dedi. Atilla Aslan kardeşlerine, dostlarına gönderdi.

Bu arada Osman Durmuş oğlundan Ramazan Erkul'a da çok selamlar, sevgiler de geldi. Osman Durmuş oğlundan. Osman Durmuş oğlundan Ramazan Erkul'a çok çok sevgiler var. Yine bir selam Osman Durmuş oğlundan Ramazan Erkul kardeşime. Sevgiler, saygılar. Aslan kardeşim seni çok özledi, ya da Aslan kardeşin seni çok özledi. Evet evet. Osman Durmuşoğlu'ndan Ramazan Erkul'a bolca selam olsun. Selamlar, sevgiler benden diyor Osman Durmuşoğlu Ramazan Erkul'a. Aslan kardeşin, abim diyor, seni çok özledi. Allah sevenleri kavuştursun, ne diyelim. Atilla Aslan'dan dostları, kardeşleri Çaki Orhan, İbrahim Şahin, Ali Kılıç, Ramazan Erkul, Kadir Okçu, Hazarcan Yıldız, Tuğrul Vural, Ahmet Küçük, Sefa Denek, Mertcan Akkaya, Burhan Yiğit. Güzel günler dileğiyle, güzel günlerde görüşmek dileğiyle. İhtiyacım var, acı oğlu gelsin dedi. Atilla Aslan'dan dostlarına, kardeşlerine Çaki Orhan, İbrahim Şahin, Ali Kılıç, Ramazan Erkul, Kadir Okçu, Hazarcan Yıldız, Tuğrul Vural, Ahmet Küçük, Sefa Denek, Mertcan Akkaya, Burhan Yiğit. Güzel günlerde görüşmek dileğiyle. İhtiyacım var, armağan olsun dedi Atilla Aslan. Kardeşlerine, dostlarına ve benim sevgili kardeşim Osman Durmuşoğlu'ndan Ramazan Erkul'a sevgiler, saygılar. Çok özlendin diyor. Abim, aslan kardeşin vallahi diyor seni çok özledi. Tüyler.

Diken diken Osman Durmuşoğlu'ndan Ramazan Erkul'a bolca selam olsun. Abim aslan kardeşin seni çok özledi. Allah sevenleri kavuştursun, ne diyelim canlar ya. Osman Durmuşoğlu selam olsun can. Gözün yolda.

Osman Durmuşoğlu diyor ki ihtiyacım var vallahi abi diyor. Ramazan Erkul, seni çok özledim abim, selam saygılar benden. Aslan kardeşin vallahi diyor seni çok özledim. Bunu bil diyor. Seni çok özledim. Abim Ramazan Erkul diyor Osman Durmuşoğlu.

gönüller hoş olsun diye, hoş bakt olsun diye biz buradayız. Kalpten kalbe giden yolda biz kardeşçe bu yola uzun yıllardır devam ediyoruz. Karadayı gibi kardeşlerimizin de yayınlarımıza sahip çıkıyor olmaları, destek vermeleri, bizi anlamaları, sevgi dolu olmaları bu başka bir şey. Bunu anlatamam. Tek beklediğim şey işte o anlayış. Bugün Karadayı'ya çok teşekkür ediyorum. İşi gücü rast gelsin, ortamında kim var kim yok Karadayı'nın bilmiyorum ama yanındaki dostlarına, kardeşlerine selam olsun. Karadayı'dan Emirhan Aslan'a, can evladına, can arkadaşı Cesur Can kardeşine bu şarkı geliyor. Bugünler geçecek, kalbinizi karartmayın. İbrahim Tatlıses'ten Yıkılmışım Ben. Emirhan Aslan'a, Aslanoğlu'na, yine Emirhan Aslan'ın can arkadaşı Cesur Can kardeşine armağan olarak geliyor. Bugünler geçecek diyor Karadayı. Kalbinizi karartmayın. İbrahim

Tatlı ses, yıkılmışım ben, armağan olsun Emirhan Aslan'a, Emirhan Aslan'ın can arkadaşı Cesur Can kardeşine ve yanındaki bütün kardeşlerine. Karadayı'dan geliyor. Aç radyonun sesini, Murat İnce ile Uzun İnce Yol devam ediyor.

Efendim devam ediyoruz. I love you. Bu şarkı duracak İbrahim abi. Eyüp Han'dan yaşandı bitti. I love you. Şahincan Aras Yenidoğan'dan I love you. Ozan Patır, Tayfun Akkaya, Fırat Can Görmez, Volkan Korkmaz, Furkan Tanrıverdi, Anıl Tarkan, Koray Türk, Mustafa Megen, Çağatay Tuncer ya da Çağatay Tuncer, Emre Uğurlu, Emre Kutlu, Aslan kardeşlerim, abilerim elbet bir gün o günde size gelecek. Abi bu arada kardeşimin doğum günü Tayfun Akkaya. İyi ki doğdun kardeşim. Allah uzun ömürler versin. Aslan abim Ozan Patır'a selam olsun. Olcay Çakır. Biraz selam olsun. Eyüp Han'dan yaşandı ve bitti geliyor. Toparlayalım şöyle o zaman. Şahincan Aras Yenidoğan'dan Şahincan Aras kardeşimin mesajı. Öncelikle kardeşinin doğum gününü tebrik edelim ekip olarak. Tayfun Akkaya ad günün kut olsun kardeşim. Şahincan Aras Yenidoğan'dan doğum gününü tebrik ediyor. Nice sağlıklı yaşlara diyor. Allah uzun ömürler versin. Yine Şahincan Aras Yenidoğan'dan I love you dedi. Ozan Patır'a, Tayfun Akkaya, Fırat Can Görmez'e, Volkan Korkmaz'a, Furkan Tanrıverdi'ye, Anıl Tarkan, Koray Türk, Mustafa Megen, Çağatay Tuncer, Emre Uğurlu, Emre Kutlu'ya selamlarını gönderdi. Aslan kardeşlerim, abilerim elbet bir gün o gün size de gelecek. Diğer taraftan bu şarkıyı da armağan etti. Eyüp Han'dan yaşandı bitti armağan etti Şahincan Aras. Yine Tayfun Akkaya'nın doğum gününü de kutladı kardeşinin. Allah uzun ömürler versin dedi. Aslan abim Ozan Patır'a selam olsun. Yine Olcay Çakır'a selam olsun. Eyüp Han'dan yaşandı bitti. Kardeşlerime, dostlarıma armağan olsun dedi. Tayfun Akkaya ad günün kutu olsun kardeş. Hadi aç radyonun sesini. Şahincan Aras Yenidoğan'dan kardeşim istemiş. Yerine getirdik. Yaşandı bitti Eyüp Han söylüyor.

dertler ne hale getirmiş beni? Nerede çocukluğum? Hani gençliğim? Yarınım vardı, umudum vardı. Yalan oldu her şey, yaşandı bitti. Ağladım bitti, gizledim gitti. Yarınım vardı, umudum vardı. Yalan oldu her şey.

0: izledim ti.
1: Ankara'da olan Beyza Nur Güncel'e bu şarkıyı son kez armağan ediyorum. Kırgınlıkları bir kenara bırakıp geçmişi affetmeye hazırım. Bu da benden ona son bir şans. Ya bu kez gerçekten evet deyip biz olalım ya da son kez hayır deyip bu hikayeyi burada kapatalım. Tuğçe Kandemir, evlenelim mi sevgilim? Eğer bir geçmiş varsa, Sedat Öztürk'ün panelinden geldi, dur buraya konuşalım biraz. Eğer gerçekten bir geçmiş varsa... Aşk varsa, aşk birçok şeyi affeder.

Sevgililer, eğer aşk varsa, sevgi kaldıysa, aşk kaldıysa, yaşıyorsa bu aşk, kalbiniz onu görmeden duramıyor, buna katlanamıyorsa, buradan Beyza Nur Güncel kardeşime de ben de bu teklifi düşünmesini istirham ederim. Ama kalmadıysa aşk, sevgi, zorlamaya da gerek yok. Varsa aşk, varsa o kalpte bir kanama, gece yastığa başını koyduğunda hala o, uyandığında hala oysa, çile çektirmeyin birbirinize. Çok güzel bir teklif geldi canlı yayında Sedat Öztürk'ten. Dedi ki, Ankara'da olan Beyza Nur Güncel'e bu şarkıyı son kez armağan ediyorum. Kırgınlıkları bir kenara bırakıp geçmişi affetmeye hazırım. Bu da benden ona son bir şans. Ya bu kez gerçekten evet deyip biz olalım, ya da son kez hayır deyip bu hikayeyi burada kapatalım. Tuğçe Kandemir, evlenelim mi sevgilim, armağan olsun.

elime kurtuldum reçete. Ey ilacım, melodimle kalkı dansa, ritmimle giriyoruz törbülansa. Yeni DNA rapimle geri balansa, yeni disco fizzy toz dumansa, yeni

Zamanın garip bir huyu vardır. Bazı şeyleri alıp götürür, bazı şeyleri ise sınar. Kimini unutursunuz, kimini özlersiniz, kiminden vazgeçersiniz. Kimini ise yıllar geçtikçe daha sıkı, kimine ise yıllar geçtikçe daha sıkı tutunursunuz. İşte insanın gerçek hikayesi biraz burada başlıyor arkadaşlar. Çünkü yıllar kimin hayatımızda olduğunu değil, yalnızca kimin kalbimizde kaldığını da gösterir. Bazen bir insanı uzun yıllar görmezsiniz, sesini duymamışsınızdır, birlikte oturup konuşmamışsınızdır. Ama bir gün adını duyarsınız, içinizde eski bir kapı açılır. Ne paslanmıştır ne de kapanmıştır. Çünkü bazı hatıraların anahtarı takvimlerde değil, kalplerdedir dostlar. Efendim bu gecelik de bize ayrılan sürenin sonundayız. Yarın akşam saat 19'da yine kaldığımız yerden Allah'tan bir mani olmazsa bu frekansta sizlerle buluşmayı ümit ediyoruz. 19.01 aralığında yayınlarımız devam ediyor. Her şey gönlünüzün çektiği kadar güzel olsun. Hayırlı geceler diliyorum. Dua eder dua bekleriz. Yayınımız sona erdi. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık.

95.5 Radyo Kulüp.